Gulen ve koyu etselerdekir. Yaraber ayar ediyindekir. Bıçavan hayar şeydekir. Mesela ki o bulatı buyuruyor.